ikenum tunne ikenum tunne tresiya tresiya tresiya tresiya tresiya tresiya.